dert çıtırtılarıyla yürüyorsun. Aşık olacak gibisin, gözlerinde atıyor kalbin ve bir Eylül akşamında.

çiçek gibisin. Gözlerinde atıyor kalbin ve bir Eylül akşamında yaprak çıtırtılarıyla yürüyorsun. Aşık olacak gibisin. Gözlerinde atıyor kalbin ve bir Eylül akşamında yaprak çıtırtılı.

Umutlar tükenip bir gün kalırsın çaresiz ve üzgün. Tesadüf olamaz bugüne kadar geçen gün. Yalnızım adı yok gecenin bu saatinde. Yalnızım adı yok gecenin.